aro adunya kodongo sana. O mami, o kwela nya piyolo, yama o kwela na nya piyolo.